I want to end me.

0: You know it hurts me too.
1: Radyo Eksen.

Günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Ve saat 10'a kadar burada Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Ve bugün ne yapacağız? Salı olduğu için listeyi birlikte yapacağız. Siz

Pop at that thing, James Brown, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Devam ediyoruz şöyle, istekler de gelmeye başladı. Sıralayacağım birazdan, siz seçeceksiniz dinleyeceklerimizi ya, her salı olduğu gibi. Instagram kullanıyorsanız oradan mesaj atabilirsiniz, bu bir. Kullanmıyorsanız sosyal medya gülşah.gürey@radioeksen.com, bu da mail adresim, buradan da yazabilirsiniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 12 Mayıs 1942. Ian Dury and the Blockheads kurucusu, İngiliz müzisyen ve aktör Ian Dury, Harrow'da dünyaya geldi.
3: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bu salı istek bölümüne PJ Harvey Good Fortune ile başladık. Ardından Elton John Rocketman dinlediğimiz şarkıydı. Ve böyle de devam edeceğiz. Yani sizin seçtiğiniz şarkılarla sadece salı günleri isteklere yer veriyoruz. Yani bugün saat 10'a kadar devam edecek olan Radyo Eksen'in sabah programında duymak istediklerinizi, bu sabah şu şarkıyla kalktım diyenleriniz olabilir. Eksen'de çalmasını isterim dedikleriniz, çalsa birlikte dinleyelim dediklerinizi bana yazabilirsiniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Okula yetişirken gününe hız kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus.

0: tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Yunanistan konseri ardından Metallica isteyen dinleyicilerimizden. Bugün Enter Sandman'ı seçtim. Sabah programına ekledim. Kirk Hammett'la birlikte Robert Trujillo. Aileleriyle birlikte Denizli'ye geldiler bu arada. Onu da belki görmüşsünüzdür. Pamukkale'yi ziyaret ettiler. Sadece orası da değil. Hierapolis. Hatta ama canım olur mu öyle şey derseniz de Kirk Hammett'ın paylaşımını da görebilirsiniz. Kendi Instagram hesabından da paylaşmış. O zaman devam edelim. Şöyle...

Give a Little Bit, Supertramp, öncesinde David Bowie, Starman dinlediklerimizde 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında yayının Natalie Imbruglia ile devam ediyoruz. Sizin isteklerinizi çalıyorum biliyorsunuz çünkü bugün salı, sadece salıları böyle.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Pass

Smith müzikseverlerle buluşuyor. İngiltere alternatif rock post punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army'nin açılışını yapacağı konseri kaçırmayın. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

American Pie, Don McLean, 96.2 Radyo Eksen'deydi bu sabahın isteklerinden. Radyolarını yeni açanlar varsa ve bu sabah Eksen'de çalsın da birlikte dinleyelim dediğiniz şarkılar varsa bana yazabilirsiniz Instagram veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Az önce Metallica'dan bahsettikleriniz diye geldiklerinden, ziyaret ettiklerinden Kirk Hammett ve Robert Trujillo'nun ve Kirk Hammett'ın da paylaştığı bir Instagram'da fotoğraf olduğunu söylemiştim. Onu da eğer isterseniz bakabilirsiniz. Ben de sosyal medyadan, hikayeden, bölümünden paylaştım. Gezilecek yerler listesi gelmiş. Göbekli Tepe hariç hepsi Denizli sınırları içinde olduğu için gezdirmişler onlara. Böyle özel bir uçakla geliyorlar. Devam edelim bir başka istekle. Woodkid şimdi sırada.

0: liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. Cause the corridors of power, they're an ocean away.
1: Bu yerden itibaren önümüzdeki hafta çarşambaya kadar yayında olmayacağım. Ama pazar günü Brighton'da bir festival var. Böyle yeni müzikleri, grupları keşfetmek için yapılmış olan böyle büyük kapsamlı bir festival. Oraya gideceğim. Bu Anjini, Poitrin'i falan onlarla da röportaj yapmaya çalışacağım sizler için de. Kendim için de. Pazar günü neden geri döneceğim? Böyle apar topar yok benim geri dönmem gerekiyor diye. Pat Smith konseri var. Park Orman'da gerçekleşecek Pat Smith konseri. Bilmiyorum artık kaçıncı defa izleyeceğim ama olsun, her defasında yeni bir şey katıyor, emin olun. Pat Smith konseri bambaşka, kendisi bambaşka. Daha önce izlediyseniz bilmiyorum aynı şeyleri hissettiniz mi, ama izlemeyenler için tavsiye ederim. En azından benim hissettiklerimi, benim gibi birçok kişinin hissettiklerini sizin de dahil olmanızı, hissetmenizi arzu ederim. Pat Smith pazar günü konser verecek. Dediğim gibi Park Orman'da gerçekleşecek konser. Ben de apar topar işte onun için dönüyorum. Sadece o da değil, yetmemiş. Bir dönme, yine çok sevdiğim gruplardan New Model Army'yi eklemişler. Açılışını New Model Army yapacak konserin. Şimdi ben yarından itibaren yokum, anonslarını yapamam. Spotlarına denk gelmezsiniz. Bir şey olur. Şimdiden böyle bir anons gitmeden yapayım dedim. Hadi Smith'le de devam edelim.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
2: Next. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
12: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Bon Jovi These Days, You Too, With or Without You. Bu sabahın istekleri hepsi her salı olduğu gibi siz seçiyorsunuz Radyo Eksen Sabah programında bu sabah birlikte dinleyeceklerimizi. Saat 10'a kadar da devam edecek, daha kaç saat? 9.06 var vaktimiz. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar, benim hesabım oradan mesaj.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

96.2 Radyo Eksen'de yayın devam ediyor. Şimdi bir iki şarkı istendi, onları genel cevap vermek istiyorum. Metallica çaldık, Scorpions çaldık radyolarını yeni açanlar için. Ama çalmadığımız daha çok şarkı grup var. Saat 10'a kadar da vaktimiz var. Siz de ulaşabilirsiniz eğer isterseniz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
3: New Life B12 Plus eczanelerde.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen Com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
8: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'da güne altın bir dokunuş yap.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: a fine, fine, super fine boy.
1: Fine Fine Boy, Darling Love 96.2 Radyo Eksen'deydi ve programın da sonuna geldik. Mesaj atan dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi. Bir hafta sonra görüşürüz. İyi bakın kendinize. Dikkat edin. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Taze taze getir. Bir mutluluk, bir
1: mutluluk, bir mutluluk getir. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo XM. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 12 Mayıs 1968. New Musical Express dergisinin Wembley Empire Pool'daki etkinliğinde Rolling Stones ile sahneye çıkan Brian Jones son konserini vermiş oldu. Jones bir sene sonra yaşamını yitirdi.

0: Atil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Esen. Efsanevi sanatçı Perry Smith, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Perry Smith Quartet, 17 Mayıs akşamı Stage Pass organizasyonuyla bonus performans sahnesine konuk oluyor. Heyecanla beklenen konserin açılışını ise bir başka efsane New Model Army yapıyor. Biletler, biletini al üzerinden satışta.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

Radyo Esen. 96.2 Radyo Esen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

Nisan sonu çıktıkları 40. yıl turneleri Kuzey Amerika'da devam ediyor ve bu turnelerini aylar önce yeni bir single'la duyurmuşlardı. Hopes Away isimli ve Afghan Weeks'ten bir başka yeni şarkı daha geldi geçtiğimiz haftalarda. Yeni Afghan Weeks single'ı Duati'nin Radyo X'andaydı. MJ Landerman sırayı alacak. Wednesday grubundan da tanıdığımız Amerikalı müzisyenin 2024 yılında çıkardığı Manning Fireworks isimli 4. solo albümünden Wristwatch.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada?
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
3: 96.2
2: Radyo Eksen.

Aranın ardından Night Beast'le devam ettik. Danielle Blackwell öncülüğündeki grubun tam bir sene önce yayınlanan single'ıydı Behind the Green Door. Black Angels'la devam edeceğiz yayına. 2017 tarihli Death Song isimli 5. albümlerinden I Dreamt.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

internet gitaristi Steve Lacy radyo eksendeydi. Amerikalı müzisyenin 2019 yılında yayınladığı ilk solo albümden bir şarkıydı Playground. Yine Los Angeles'tan bir müzisyenle devam edeceğiz. Ren Jones and Indications'ın yetenekli üyelerinden Aaron Fraser yeni bir single çıkardı. Yeni Aaron Fraser şarkısı It's a Shame.

0: days later, returned to sender. Damn.
1: 96.2 Radyo XM. Yaz erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.

Broken Social Scene 9 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yaptı. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüler. Remember the Humans isimli 6. albümlerini yeni Broken Social Scene şarkılarından The Call Radio X'andaydı. My Morning Jacket'la devam ediyoruz yine. Only Memories Remain.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Geçen hafta yayınlanan yeni Father John Misty single'ı The Payoff Radyo X'deydi. Bu pazar İstanbul'dan bir efsane geçecek. Patti Smith uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 17 Mayıs pazar akşamı Park Orman'da sahne alacak efsanevi sanatçı. Patti Smith öncesi ise yine ikonik bir grup The Model Army konseri gerçekleşecek. Patti Smith'in 1975 senesine ait Horses isimli ilk albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. John Cale ile çalışmıştı bu albümünde Patti Smith ve Redondo Beach.

0: Efsanevi sanatçı Perry Smith, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Perry Smith Quartet, 17 Mayıs akşamı Stage Pass organizasyonuyla bonus performans sahnesine konuk oluyor. Heyecanla beklenen konserin açılışını ise bir başka efsane New Model Army yapıyor. Biletler, biletini al üzerinden satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
5: 96.2
1: Radyo Eksen.

Hair takibinde Mickey Blanco'ya Cassie Lou'nun eşlik ettiği French Lessons Radyo Eksen'deydi. Yeni Zelanda asıllı müzisyen Jordan Rakai var sırada. Geçtiğimiz ay bir ortaklık EP'si piyasaya sürdü. Bu EP'de Jungle üyelerinden Tom McFarlane'ın eşlik ettiği şarkısı Easy to Love.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

Son saate yeni Honey Dijon şarkısıyla giriş yaptık. Amerikalı prodüktörün geçtiğimiz ay piyasaya sürülen The Nightlife isimli yeni albümünde yer alan şarkısı. Gabriels grubunun solisti Jacob Lusk eşlik ediyor bu şarkıda kendisine. Satisfied. Bir başka yeni kayıt var sırada. Ghana asıllı Avustralyalı müzisyen Janice Owusu'dan bu cuma yeni bir albüm geliyor. Rest Are We and the World Wide Scourge isimli 3. albümünden paylaştığı şarkısı. Life Keeps Going.

0: Italo Disco'dan Japon Soul Funk'a, Tayland esintili disco ritimlerinden renkli gitar efektlerine uzanan parçalarıyla Yin Yin dans dolu bir yolculuk için 16 Mayıs'ta Babilon'a geliyor. Yerini ayırt. Biletler satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi! Üst geçine bak abi!
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
3: 96.2
2: Radyo Eksen.

Miami çıkışlı topluluk Psychic Mirrors ve yeni singleri Shoot Your Shot Radyo X'deydi. Prince'le devam ediyoruz. I Wanna Be Your Lover.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 12 Mayıs 1967. Jimi Hendrix Experience'ın ikonik ilk albümü Are You Experienced piyasaya sürüldü.

%100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Borusan Next'te. Borusan
1: Next. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
4: hepedim, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
3: 96.2
2: Radyo Eksen.

Cocktoy Twins takibinde Londralı üçlü Marin the Junkyard, Radio X Sunday'de 2024 yılında This Old House isimli ilk EP'lerini yayınlamışlardı ve ilk albümleri de merakla bekleniyordu ve ilk albümlerini duyurdular. Role Model Hermit isimli albümleri 3 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Yeni Marin the Junkyard şarkılarından Crash Landing, Radio X Sunday'de. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını 2023 yılından Slow Dive şarkısı yapacak Everything Is Alive isimli son albümlerinden Chained to a Cloud. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası Salı günlerden 12 Mayıs. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Days'le açtık. David Bowie Eksen'deydi. Ardından yeni single'ları Call It In ve Editor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

kendisine gelen son Say She She albümü Cut and Rewind'dan eksende Shop Boy'da dinlediğimiz şarkı. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü yayın Bruce Springsteen ile devam ediyor. Cover Me.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Eksen'de önce Billy Corgan'ın 2000'ler başındaki projesi Zwan yorumuyla Number of the Beast, ardından Wild Nothing'i Headlights On'la dinledik. 16.36 Will Butler bugünkü programda sırayı alıyor. Close My Eyes.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Smokin bizim işimiz.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Vakıf Katılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100

2000'lerin ortalarından bir Red Hot Chili Peppers single'ı, double albümleri Stadium Arcadium'dan dinledik. Desecration Smile. Eksendesiniz bu saati. Brainstorm kapatacak. Thunder Without Rain.

eserlerinden Ride Lonesome. Beck'ten dinledik. Ona bu şarkının geri vokallerinde New York anti-folk sahnesinin öne çıkan isimlerinden Roger Manning eşlik etti. Beatles var sırada. 60'lardayız in my life.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 12 Mayıs 1965. The Rolling Stones Hollywood RCA stüdyolarında I Can Get No Satisfaction şarkısını kaydetti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam. Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.

0: tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Thank you.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gecinde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Snow Patrol'dan bir soundtrack dinledik. Zac Braff'ın başrolünde oynadığı The Last Kiss filminde kullanılmıştı şarkı. Grubun Final Straw albümlerinde yer alıyor aynı zamanda. Chocolate. Eksendesiniz 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Blossoms'la devam edelim. Perfect Me.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Yeni diziye geçerken kahveni tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa'nın

0: Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Çeşit çeşit getir, bir mutluluk,
1: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Müzik kariyeri 90'larda başlayan birçok İngiliz grubu etkilemiş şarkılardan biri. Stone Roses, 96'da Fool's Gold'la dinledik. Bu saatin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi Pet Shop Boys son dönem kayıtlarından biriyle radyolarınızda Loneliness.

0: 96.2 Radyo Eksen. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS sizin için seçti.

Two Lovers Waiting to Die. Eksen 96.2'de yeni saatin açılışıydı. Green on Red'in Scapegoats 91 çıkışlı albümünden dinledik şarkıyı. Stereophonics ile bugünkü yayın devam edecek. What's All the Fuzz About?

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Positive Vibrations 13 Haziran'da bonus park ormana dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shizzle, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş Ağaç'ta...

0: biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'la güne altın bir dokunuş yap.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

İskoç ekip Franz Ferdinand eksendeydi. 2018 Domino çıkışlı Always Ascending albümüyle aynı isimli kayıt Radyo Eksen'de dinledik. Şimdi biraz eskilere Aerosmith'le dönüyoruz. Walk This Way.

Günün yeni kayıtlarından biri, önümüzdeki günlerde de sıkça duyacağınız bir şarkı. Jordan Rakey, Femi Coleozzo işbirliği It Never Ends. 18.36, 8'e dek ben Güven yayındayım. Krungbin'le devam edelim. Hold Me Up, Thank You.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Efsanevi sanatçı Patti Smith, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Patti Smith Quartet, 17 Mayıs akşamı StagePass organizasyonuyla bonus performans sahnesine konuk oluyor. Heyecanla beklenen konserin açılışını ise bir başka efsane New Model Army yapıyor. Biletler, biletini al üzerinden satışta.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Zazazoo. Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

1999 Mayıs'ındaydık. İskoç ekip Travis'in 3 milyon satış barajını geçen 2 numaralı albümleri The Man Who'dan Radyo Eksen'de dinledik. Turn. Bu saatin kapanışını Midlake'le yapıyoruz. The Old and the Young.

Blink 182 diskografisinin belki de en sıra dışı kaydı I Miss You. Radyo Eksen'desiniz. Bugünkü yayının 4. ve son saatini açtık. Sırada The Cardigans ve Eksen'de Carnival.

Sinking Ship. 96.2'de Cake dinledik. Grubun yaptığı son işlerden biri bu şarkı. 2018 yılında gelmişti Amerika'da. Single'lar listesinin de uzun süre bir numarasında yer almayı başarmıştı kayıt. Bugünkü program Ocean Color Scene ile devam edecek. 100 Mile High City.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Biletle Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Bugünkü yayının sonuna doğru gelirken Talk'la Coldplay dinledik. 90'lar İngiltere'sindeyiz şimdi. Radiohead var sırada. 2 numaralı albümleri Pablo Honey sonrasında gelen The Band'den dinliyoruz. Radyo Eksen'de Just.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV.

0: Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

Yayının sonundayız artık. Lips Like Sugar, Echo and the Bunnymen ve ardından kapanışı Arcade Fire, Rebellion Lies'la yapacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo XM.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo Eksen 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarına Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 443, Mod 443. Bu gece açılış konuğumuz Gaddar. Kana Kana'dan hatırlayacağınız Övünç Hanım bir diğer projesi Gaddar. Önce kalabalık dağıldığında arkasından önümüzdeki cuma yayınlanacak yeni Gaddar single'ı Yak Gençliği radyolarınızdaydı.

Radyo X'de Mod programında 21. yüzyıldan artık klasikleşmiş böyle diyebiliriz kayıtlar. Önce Necropsy Ebo yıl 2006, arkasından Apartmanlar grubun ilk EP'sinden bir kayıt Drain Me Out duydunuz.

Radyo X'ende Mod 443'te bu kez bir ada yolculuğu. Fethi Taner radyolarınızdaydı. Su ve Kum 2022 yılında single olarak çıkmıştı bu şarkı. Öncesinde ise Antalya kökenli Köpekler grubundan yeni kayıt Gecenin Beşi.

Radyo X'de mod programında sıklıkla alıştığınız üzere bir mod değişikliği. İlkay Alfgiray radyolarınızdaydı. 2026 yılında çıkarttığı güzel ve yeni albümünden bir kayıt çaldık sizlere. Program kapsamında az sonra Ni, Yakaza Ensemble, Helak ve Replikas konuklarımız.

Radyo X'ten Mod programında ülkeden pek bilinmeyen güzel albümlerin birinden bir örnek. Tek kişilik bir proje Ni Diz Onur Erdem Ünal'ın projesi. Ni Plastik Propaganda adlı bir albüm yayınlamıştı 2022 yılında. Buradan kayıtlar albümün isim şarkısı ve Song of Forgetting duyduklarınız.

Radyo X'te Mod programında önemli bir topluluk Yakaza Ensemble radyolarınızdaydı. 2012 yılında çıkan İç Bükey Dış adlı albümden duydunuz az önce Kum. Sıradaki konuğumuz Helak.

Radyo X'te Mod programında son konuğumuz Helak Yıl 2020. Heritor adlı albümün isim şarkısı Heritor az önce duydunuz. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'te tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.